Ay, hazır hadi ya. Ya, güzel tatlı şansı. Tam koyaran ki. Üstatta yine. Yine üstatta. Gel gel.